dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen arıyorum. Hesabım
3: şifre 14 15 11.
5: Lan puan kazandım.
6: Şifre 14 15 11.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14
1: 15 11. Çok teşekkür ederim Eda Hanım.
0: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adü FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

0: QFM. Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Gözlemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız.
3: Let's

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu Spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçe

0: sen yolum varım, namusum ağrım. Gel yar şu kalbimi ey Zülfikarım. Sensin yolum varım, namusum ağrım. Yardım şu kalbimi ey Zülfikarım.
1: Adıyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Fevzi Çakmak'ı tanımaya çalışacağız. Mareşal Çakmak olarak da bilinen Fevzi Paşa, 1876 yılında İstanbul'da doğdu. Mahalle mektebinde öğrenimine başlamış, askeri rüştiye ve askeri idadiyi okuduktan sonra Harbiye Mektebi'ne girmiştir. Bu arada tasavvufla ilgilenmesini sağlayan dedesinden Arapça, Farsça ve fıkıh öğrenmiştir. Harbiye'de üstün zeka ve kabiliyetleriyle hocalarının dikkatini çekince erkan-ı harp sınıfına alınmış ve 1898'de kurmay yüzbaşı olarak orduya katılmıştır. Stajını tamamladıktan sonra 1899'da Kosova'da bulunan 18. Nizamiye Fırkası erkan-ı harp reisliğine tayin edilmiştir. Balkanların en karışık olduğu bir dönemde 14 yıl Rumeli'de kalan Fevzi Çakmak, gösterdiği başarılar dolayısıyla arkadaşlarından önce yükselmiş ve daha 37 yaşındayken Miralay olmuştur. Balkan Savaşı çıkınca kumandan vekilliğine, daha sonra da Vardar Ordusu Kumandanlığı Harekat Şubesi Müdürlüğüne getirilmiş, savaşın sona ermesinden sonra da Ankara'da Redif Tümeni Kumandanlığına, arkasından 2. Tümen Kumandanlığına getirilmiştir. 1915'te Mirliva rütbesine terfi edip kol ordusuyla birlikte 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Muharebelerine katılmış, mevzilerini başarıyla savunmuş ve bu hizmetlerinden dolayı çeşitli imtiyaz, harp madalyaları ve nişanlarla ödüllendirilmiştir. Çanakkale cephesinin kapanmasından sonra Doğu cephesinde 2. Kafkas Kol Ordusu Kumandanlığına tayin edilen Fevzi Çakmak, Rus saldırılarını durdurarak Rusların İskenderun ve Basra körfezine inme planlarını başarısızlığa uğratmış, ardından Filistin ve Şeria'da İngilizlere karşı giriştiği savaşlarda başarı elde etmiş ve ferik rütbesine yükseltilmiştir. 1918 yılında Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisliğine tayin edilen Fevzi Paşa, yeni imzalanan Mondros Mütarekesi'nin şartlarını yerine getirir görünerek pek çok silah ve cephanenin düşman eline geçmesini önlemiş, çeşitli yollarla askeri malzemelerin Anadolu'ya götürülmesini sağlamıştır. 1919'da askeri şura üyeliğine, 1920'de Harbiye Nazırlığı'na getirilen Fevzi Paşa, Paris Barış Konferansı'nın Türkiye hakkında aldığı kararları kabul etmeyip bunlara şiddetle karşı çıkmış, bu arada İstanbul'dan Ankara'ya silah, cephane ve insan kaçırma konularındaki faaliyetlere hız verip pek çok politikacı ve subayın Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye katılmalarını sağlamıştır. Nihayet İngilizler İstanbul'u resmen işgale başlayınca İstanbul'da yapılacak bir şey olmadığını anlayıp evinden gizlice çıkarak meşakkatli bir yolculuktan sonra Ankara'ya ulaşabilmiştir. Ankara'da icra vekilleri heyetine başkan seçilen Fevzi Paşa, bu görevde bulunduğu sırada bilhassa düzenli ordu kurulması konusunda büyük hizmetleri olmuş, 2. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra 1. Ferikli'ye terfi etmiş, Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynamıştır. Ayrıca Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğratan Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin savaş planlarını hazırlamış, 30 Ağustos zaferinin kazanılmasında önemli katkılarda bulunmuş ve bu başarılarından dolayı kendisine mareşallik rütbesi verilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'na girilmesine şiddetle karşı çıkmış fakat orduyu savaşa hazırlamaktan da geri kalmamıştır. 1944'te yaş haddinden emekliye ayrılmasını bir türlü hazmedemeyen Çakmak, kırgın olarak bir süre köşesine çekilmiş ve 1950 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Başarılı askerlik hayatı boyunca çalışkan, alçak gönüllü, sağlam iradeli ve karakterli, dinine bağlı bir kumandan olarak tanınmış ve herkes tarafından sevilmiştir. Fransızca, İngilizce, Arapça ve Farsça yanında bazı Balkan dillerini de bilen ve en büyük zevki kitap okumak olan Fevzi Paşa, geniş bir kültüre sahip olup özellikle tarih, edebiyat ve sosyolojiye çok önem vermiştir. Askerin politik çekişmelerin dışında ve politikadan uzak tutulmasını savunduğu için orduyu daima politikadan uzak tutmuş, emekliye ayrıldıktan sonra çeşitli baskılarla politikaya atılmışsa da hep asker kalmıştır. Harp Akademisi'nde verdiği konferanslarını bir kitap halinde yayımlamış olan Fevzi Paşa,
kendi inceleme ve tespitleriyle belgelere dayanan bu eserde Balkan felaketlerinin siyasi, sosyal ve askeri bakımından tahlillerini yapmıştır. Ayrıca Doğu cephesinde bulunduğu yıllardaki tespitlerini de kitap halinde yayımlamış ve askeri başarılarını övünme vesilesi yapmadan anlattığı bu eseri harp edebiyatımızın başarılı örneklerinden biri olmuştur. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızda Mareşal Fevzi Çakmakpaşa'yı tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'le gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil. Tek tuş, hayata dokunuş.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızda cebir ilminin kurucusu kabul edilen ve cebir alanında ilk defa eser yazan Muhammed bin Musa el-Harizmi'den bahsedeceğiz. Harizmi 9. yüzyılda yetişmiş matematik, astronomi ve coğrafya alimidir. Harizmi, Horasan'ın Harezm bölgesinin Hive şehrinde 780 yılında doğmuş, 850 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Temel eğitimini Harezm'de aldıktan sonra gençliğinin ilk yıllarında Bağdat'taki bilim atmosferinin varlığını öğrenince ilmi konularda çalışma idealini gerçekleştirmek için Bağdat'a yerleşmiş ve burada kıymetli İslam alimlerinden dersler alarak kendini yetiştirmiştir. Bilginleri himayesiyle meşhur olan Abbasi halifesi Memun, Harezmi'deki ilmi kabiliyeti duyunca onu eski Mısır, Mezopotamya, Yunan ve eski Hint medeniyetlerine ait eserlerle zenginleştirilmiş Bağdat Saray Kütüphanesi'nin idaresine vermişti. Daha sonra da bu kütüphanedeki yabancı eserlerin tercümesini yapmak amacıyla kurulan bir tercüme akademisi olan Beytül Hikme'de görevlendirdi. Halife Memun'dan büyük yardım ve destek gören Harezmi, Bağdat'ta inceleme ve araştırma yapabilmek için gerekli bütün maddi ve manevi imkanlara kavuştuktan sonra matematik, coğrafya ve astronomi ile ilgili araştırmalarına başladı. Yaptığı çalışmalarla kısa zamanda üne kavuşan Harezmi, 830 senesinde halifenin isteğiyle Bağdat ve Şam'daki rasathanelerde çalışan rasat heyetiyle yeryüzünün bir derecelik meridyen yayının uzunluğunu ölçmek için Sincar Ovası'na gönderildiği gibi Hint matematiğini incelemek için Hindistan'a giden bilim heyetine de başkanlık etmiştir. Aynı zamanda 70 bilim adamı ile birlikte çalışarak bir dünya haritası çizmiş, dünyanın çevresini ve hacmini hesaplama çalışmalarında yer almıştır. İlk İslam coğrafyacıları arasında yer alan Harezmi, yeryüzünün yapısını inceleyerek Kitab-ı Suretil Arz adlı Enlem ve Boylam kitabını yazmıştır. Eserinde kendi buluşu olan bilgileri, dağlarla kum ovalarının ölçümlerini, Nil Nehri'nin kaynağını açıklamış, ayrıca şehirlerin koordinatlarını belirterek dağları, denizleri, adaları ve nehirleri ele almıştır. Güneş saatleri, üstürlaplar ve saatler üzerinde yazdığı eserlerle ve hazırladığı astronomi tablolarıyla asırlarca ilim dünyasına rehberlik eden Harezmi, güneş ve ay tutulmasına dair incelemelerini topladığı Zicül Harezmi adlı eserinde astronomi için gerekli olan trigonometrik bilgi ve trigonometri cetvellerini vermiştir. Harezmi, Hindistan'da bulunduğu dönemde sayıları ifade etmek için harfler yerine basamaklı sayı sisteminin kullanıldığını saptamış ve bu konuda yazdığı kitabıyla İslam dünyasına Hint rakamları ve ondalık sayı sistemi girmiş, Latince'ye tercüme edildikten sonra da 12. yüzyılda Batı dünyasına sunulmuştur. Bugünkü bilgisayar bilimi ve dijital elektroniğin temeli olan ikilik sayı sistemini ve sıfırı bulan Harezmi, matematik alanındaki çalışmaları ve yazdığı Kitab-ül Muhtasar fi Hisab-ül Cebri vel Mukabele adlı eseriyle cebir ilminin temelini oluşturmuştur. Onun bu eseri, cebir ilmine adını veren ve bu alanda yazılan ilk eser olup, Doğu ve Batı ilim dünyasında ilk müstakil cebir kitabı olma özelliğini kazanmıştır. Harezmi'nin cebir ilmine yaptığı başka bir önemli katkı ise cebirsel denklemleri çözerken yapılacak işlemleri bir sıra düzenine koyarak uygulamasıdır ki matematik tarihinde bu usule ona izafeten isminin Latince karşılığı olan algoritma denilmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda cebir ilminin kurucusu kabul edilen ve cebir alanında ilk defa eser yazan Muhammed bin Musa el-Harizmi'den bahsettik. Bir başka örnek şahsiyette buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim biz yeterince okumayan bir toplumuz. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün yani UNESCO'nun verilerine göre Türkiye kitap okuma oranında dünyada 86. sırada. Yani yoksul Afrika ülkeleriyle aynı kategoride. TÜİK'e göre ise Türkiye'de kitap ihtiyaç listesinin 235. sırasında yer alıyor. Dünyada kitap için kişi başına harcanan para ortalama 1.3 dolarken Türkiye'de çeyrek dolar. Okumuyoruz ama bize okumayı salık veren ve bizatihi kendisinin ilk emri oku olan ve ismi de kıraat etmek, okumak anlamına gelen yani el Kur'an olan bir kitaba inanıyoruz. Oysa kitap basımlarında, kitap satışlarında her yıl inanılmaz bir artış var. Ya istatistikler bize yalan söylüyor ya da kitaplar satılıyor, alınıyor ama sadece satılıyor, alınıyor ve maalesef okunmuyor. Mesele uzun, önemli, tartışmalı ama yeterince okumadığımız kitabı, kitapları, yazıyı yani fikri yani düşünceyi çok fazla önemsemediğimiz aşikar bir gerçek. Bugün dini sahada önemli olan üç terimden, okumakla, anlamakla ilgili üç terimden söz edeceğiz. Efendim onlardan biri tecvid. Hani Kur'an'ı kendi diliyle okurken telaffuz olarak nasıl okunması gerektiğini belirleyen kurallar anlamındaki tecvid. Efendim tecvid aslen Arapça bir kelime ve gene kelime anlamı itibariyle güzelleştirme, güzel söyleme demek. Sözlük tecvid kelimesini üç farklı anlamda tanımlıyor. Bir, kelimelerin söylenişinde seslerin çıkaklarına, uzunluk ve kısalıklarına göre okunması. İki, Kur'an'ın doğru okunmasını sağlayan bilim. Ve üç, bu bilim üzerine yazılmış kitap. Bir diğer kelimemiz ise tertil efendim. Tecvid kelimesini az çok biliyoruz ama tertil kelimesi günlük hayatımızda pek yok. Dolayısıyla yabancısı olduğumuz bir kelime. Peki tertil ne demek? Efendim tertil kelimesi Arapça RTL kökünden tefil ölçüsünde bir mastar. Sözlükte sözü güzel, yerinde ve düzenli söylemek, bir şeyi doğru yapmak, düzenlemek, sıralamak, açık açık hakkını vererek açıklamak gibi anlamlara geliyor. Bir metni okurken yavaş yavaş, acele etmeksizin, tane tane, her bir harfin edasının, nazmının ve manasının hakkını vermek suretiyle okunmasına tertil deniyor efendim. Kur'an okunuşuyla ilgili olarak kelimeleri ağızdan kolaylıkla ve düzgün bir biçimde çıkarmak anlamlarına geliyor. Kıraat yani Kur'an'ı okuma disiplininde tertil, yavaş yavaş, acele etmeden, inci taneleri gibi açık bir şekilde mana ve hikmeti düşünerek metni tane tane okumak anlamına geliyor. Yani tecvitte Kur'an'ın lafzı, okunuş biçimi ya da biçimleri öne çıkarken tertilde Kur'an'ın anlamı yani anlam, anlamak, idrak ederek kıraat etmek öne çıkıyor. Ve bir diğer kelimemiz de tilavet efendim, tilavet. Tilavet kelime anlamı itibariyle yüksek sesle okuma demek. Sözlükte okumak, tabi olmak anlamlarına geliyor. Tilavet kelimesi bir mastar. Aynı kökün tülüv mastarı da izlemek, peşi sıra gitmek, uymak demek. Bir kelamı ve özellikle Kur'an'ı okumayı ifade ediyor tilavet. Bir terim olaraksa Kur'an-ı Kerim'i hem okumak hem de emir ve yasaklarını, teşvik ve uyarılarını hayata geçirmek suretiyle Allah'ın kitabına uymak şeklinde tanımlanıyor. Bununla birlikte manasını anlamak ve gereğince davranmak üzere onu tecvid ve tertil üzere dikkatlice okumak şeklinde de tarif ediliyor. Ayrıca kökün taşıdığı izlemek anlamından hareketle tilavete, Kur'an'ı takdim ve tehir yapmadan mushaftaki tertibe göre okumak diye mana verenler de var. Tilavet kıraatle eş anlamlı gibi görünse de bazen okumak, bazen de uyarılarına uymak suretiyle Allah'ın indirdiği kitabı izlemek manasına geldiğinden her tür okuma için kullanılan kıraate göre daha özel bir anlam taşıyor efendim. Bu bakımdan her tilavet kıraattir fakat her kıraat tilavet değildir diyelim ve sizlere bugün de veda edelim. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Sessiz aldım dünyayı.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
3: bak televizyona hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybı ise bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: En sevdiğin yemeği yaptın, bana aldığın kolyeyi taktın. İlk gün gibi heyecanlıydım, ama sen beni aramadın.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: tüm sağlık çalışanlarımızla her zaman yanınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
2: İlişkide işbirliği demek monolog değil, diyalog demektir. Yani monologdan oluyor, tek yönlü trafik gibi. Bir taraf emir veriyor, talimat veriyor, diğer taraf onu dinliyor. Bu işbirliği değildir, bu monolog. Diyalogda bir fikir söylüyor, karşı tarafta karşı görüşlerini söylüyor ve bunun sonucunda bir işbirliğinin ilk adımları atılıyor, diyalogun olması. Diyalog kurmayı başarabilmek önemli işbirliğinde. Şimdi iletişimin üç ayağı var. Birisi normal sözel aktarım, birincisi duygusal aktarım, üçüncüsü davranışsal aktarımdır. Üç ayağı. Sözel aktarım insan ilişkilerinde %5 ile 10 arasındadır. Yani ilişkide bilgileri bilirsiniz, onu aktarırsınız. Ama diğer duygusal ve davranışsal aktarım dediğimiz aktarımda da söylediğimiz sözlerin eşik altı vurgular, ses tonu, söyleyiş biçimi, beden dilimiz, ifade biçimimiz, davranışlarımız hepsi birlikte girdiği zaman ilişkide ifadesini, biçimini oluşturur. Bilgi aktarırken ben insana bir şeyleri tebliğ etmek değildir. İlişki tebliğ etmek değil, ilişki yaşamaktır. Bu zamanda insan ilişkilerinde iyi ve güzeli anlatmak en önemli yöntemi iyi ve güzeli temsil etmekten geçiyor. Bir insan davranış diline ve duygu diline yansımazsa eğer söyledikleri iyi tebliğci olur ama temsil edemediği için, davranış diline yansımadığı için etkisi ötmez. İnsan ilişkilerinde bu nedenle işbirliği kurmak isteyen bir kimse sadece böyle kumandan gibi davranırsa işbirliği kuramazsınız, komutan gibi. Bir insana bir şey yaptırmak istiyorsanız buyurgan tarzında yaklaşırsanız şimdi ego çağında yaşıyoruz. Bu çağ gerçekten bireysellik adı altında modernizm egoizmi çok teşvik etti. İnsanın kutsalını kaldırdı. Özellikle Batı toplumları kutsalı kaldırdı. Kutsal fakat insanda ölüm var, sonsuzluk arzusu var. Bir şeyi kutsallaştırma eğilimi var insanlarda. Çünkü bir şeyi kaldırdığın zaman, sen bu kutsal dediğin dinlerin kutsallığını kaldırdığın zaman insanlar bu sefer kendi nefislerini, kendi egolarını, kendi kişiliklerini kutsallaştırdılar. İyi ve güzeldir, özeldir diye hümanizmi Hristiyanlığa karşı alternatif din olarak sundu modernizm. Modernizm dini bu nedenle hümanizm oldu. Hümaniste ayrı, hümanizm ayrı. Hümanizmde insancılık var. İnsanı kutsallaştıran, insanı yücelten, insanı kusursuz gören, insanı böyle yeryüzü tanrısı gibi yapan bir yaklaşım var. Hümaniste de insancılık var. Bu güzel bir şey, insancılık. Yani insanı eşrefi mahlukat gibi görmek, yaratılışların içerisinde en onurlu, en şerefli olduğunu görmek, üstünlüklerini görüp kabul etmek ayrı, insancı olmak ayrı. İnsancıl olalım ama insancı olmayalım. Hümaniste önemli, kutsallaştırmak din olarak bunu sundu. Bunun sonucunda bu çağı egonun şişirildiği bir çağ, egonun çok yükseltildiği bir çağ oluştu. Ego çağında da insanlarla ilişki kurarken insanlarda savunma duygusu oluşturacak bir ilişki kurarsanız ne oluyor burada? Sen dilini kullanmış oluyorsunuz. Halbuki bir şey söylerken ben dilini kullanabilmek önemli. Sen sinirlenince, bağırınca ben kendimi çok kötü hissediyorum dediğin zaman o tarafta öfkelenecek. Ne biçim adamsın, ne bağırıp çağırıp duruyorsun gibi söylediğin zaman karşıda savunma duygusu uyanacak. O da sana cevap verecek. Halbuki burada sen bağıra çağırdın ama kendimi kötü hissediyorum, lütfen alçak sesle konuşabilmemiz lazım falan gibi yaklaştığın zaman karşı tarafta pişmanlık hisleri uyandırır. Kendini kötü hissetmez. Onun için bendili insan ilişkilerinde önemli. Bendili kullandığınız zaman iyi işbirliğinin çok önemli yöntemlerinden birini geliştirmiş olursunuz insan ilişkilerinde. Yani işbirliği kurmak için bunlar iletişim becerileri diye geçiyor. Mesela bunlardan bir tanesi de insan ilişkilerinde güvenli davranış uyandırabilmek. Karşı tarafı suçlayıcı, yargılayıcı bir ilişki kurarsanız karşı tarafla güvenli davranış sağlamıyorsunuz demektir. Yani onu gördüğünüz zaman hemen iğnelemeye başlarsanız, kusurlarını ortaya çıkarsanız, yalancılığın olduğu ilişkide güvenli davranış oluşmaz. Güvenli davranışın olmadığı yerde de sağlıklı bir ilişki oluşmaz. Güvenli davranışın oluşması için kişinin yalan söylemeyi onaylamaması önemli. Yani bir insan ben hiç yalan söylemedim diyorsa en büyük yalancıdır, onu söyleyeyim. En azından çocukluk döneminde yapmıştır. Mesela çocuklarda çok savunma yalanı olur. Şu tabağı kırar çocuk, elindedir tabak. Ben kırmadım der. Mesela anne de gelir böyle, hem tabağı kırmışsın hem de yalan söylüyorsun da iyice döver çocuğu. Hiçbir şey öğrenemez çocuk. Sadece korkmayı öğrenir. Korkarak itaati öğrenir. Halbuki çocuk tabağı kırdığı zaman anne şöyle gelse, bak çocuğum tabağı kırmışsın, elinde gözüküyor belli. Fakat tabağı kırmaktan daha büyük bir hata yaptın. Doğru olmayan bir şey söyledin. Hatta yalan kelimesini koyup da yalancı diye etiketlememek çocuğu. Ve bu doğru olmayan bir şeyi söyledin, bu daha büyük bir hatadır dediğin zaman çocuk burada iki şey öğreniyor. Birincisi, annesinin onu sevdiğini, değer verdiğini öğreniyor. İkincisi de bu evde doğruluk yüceltiliyor, yalancılık değil. Bunu öğrendiği zaman çocuk ne yapıyor? İşte dürüstlüğü içselleştiriyor. Eğer bütün kötülükleri bir odaya doldursanız onun kapısını yalan açıyor. Bütün iyilikleri bir odaya doldursanız onun kapısını doğru açar. Yalan, hilenin, entrikanın, iletişim teknolojileri sayesinde o derece yaygınlaştığı bir zamandayız ki şimdi dürüstlük meziyet oldu. Halbuki dürüstlük herkeste olması gereken özellikken meziyet haline geldi. Ya ne dürüst insan diyorsunuz. Siyaseti teslim edeceğimiz dürüst insan lazım diyorsunuz. Ekonomi modelleri niye işlemiyor diyorsunuz. Ya 4 tane dürüst adam bulamadık ki işletelim diyoruz. Dürüstlüğün onaylanmadığı bir ortamda kötülükler hızla yayılır. Virüs gibidir. Hatta buna davranışsal entropi diye. Entropi nedir? Mesela bir bardağa çay koydunuz. Çay yavaş yavaş soğur. Bu dağılmaya doğru gidiyor. Bir yere ışık yanıyor. Yavaş yavaş pili biter. Işık söner. Kötülükler entropik olarak yayılır. Ama iyilikler için özel bir çaba lazım. İyiliklerin devam etmesi için. Aynı şekilde sıcak yavaş yavaş dağılır. Aydınlık yavaş yavaş dağılır. Entropidir. Bu entropinin olmaması için ışığı artırmaya çalışmak lazım. Aynı şekilde insanın ahlaki entropi dediğimiz bir entropi türünde de iyi ve güzel ahlakın devamlı yaşartılması lazım. Mesela bir bahçede eğer siz çiçek ekip biçecekseniz orada ayrı kotlarla mücadele etmeniz lazım. Siz çiçek ekmeyi bıraktığınız an ayrı kotlar orayı bir senede kaplar. Çiçek etmekten vazgeçtiğiniz zaman, böyle iyilik yapmaktan vazgeçtiğiniz zaman kötülük kendiliğinden gelir. Bu nedenle dürüstlük yapmak, dürüst olmaya çabalamayı vazgeçtiğim zaman yalan kendiliğinden yayılıyor. Virüs gibi. Devamlı bir kaygı içerisinde, bir çaba içerisinde, gayret içerisinde olmak gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman o iyilik yaygınlaşıyor. Küçük küçük ışıklar yaygınlaşıyor. Bir şehri aydınlatır hale geliyor küçük küçük ışıklar. Dürüstlüğün yüceltildiği ortamlarda kötülük yer bulamıyor. Yayılamıyor. Dürüst ve ahlaklı insanlar çoğaldığı zaman kötülükler nüfuz edemiyor ve iyilikler kaplıyor. Ama kötülüğe onaylayan insanların olduğu ortamda da yalan, hile, kötülük yayılıyor ve güven zayıflıyor. Güvenli davranış işbirliğinde çok önemli bu nedenle. İnsan ilişkilerinde güvenli ilişki kurabilmek iyi işbirliği kurmanın temellerinden birini oluşturuyor. İnsan ilişkilerinde bu verdiğim karar ailemin geleceğine hizmet ediyor mu etmiyor mu diye karar vermek gerekiyor. O anda tatmin duygusunu karşılamak için karar verirse ego savaşları, ben haklıyım sen haklısın, benim dediğim senin dediğin, benim annem senin annen gibi bir mücadele, burada ego savaşları olduğu için işbirliği kuramıyorsunuz. Yani tartışmanın ahlakında da bu vardır. Gerçeği ortama çıkarmak çabası içinde bir tartışma faydalıdır. Ama üstünlük savaşı, güç savaşı şeklinde olan tartışmada kazananı yoktur. Yani kaybedeni olmayan ilişki kuramamışsınız demektir burada. İlişkilerde de işbirliğinde nasıl bir ilişki kurarsak kaybedeni olmayan bir ilişki olur. Ben kazanayım, eşim kaybetsin diyorsanız bu ilişki işbirliği değildir. Kaybedeni olmayan ilişki kurabilmek için kazan kazan ilişkisi lazım. Yani bu işte ben de kazanımlı çıkayım, eşim de kazanımlı çıksın. Sana da acı çektirdim ya, oh ya diyorsanız bu kuramıyorsunuz demektir. Uzun vadeli bir ilişki için çok yanlış ve sağlıksız bir durum. Sizinle birlikte yaşayanlar size katlanmak zorunda kalırlar böyle durumlarda. İyi ilişki kurmak demek bir de şunu söyle, hep evet deyip de aman işte olay çıkmasın, sorun çıkmasın diye her şeye fedakarlık yapan, katlanan insan olmak demek değildir. Yani hayır deme de bir beceridir. Mesela iletişim becerilerinden birisi hayır diyebilmektir. Bu beceride ne öğretiliyor? Kişi diyelim eve iç gerçeklik vardır, bir dış gerçeklik vardır. Evde tabloların yeri nasıl olacak? Koltuklar nasıl duracak? İç, aile içi ilişkilerde son kararı iç gerçeklikte eş, kadın vermeli. Erkek fikrini söyleyecek ama son kararı kadın verecek. İnsan ilişkilerinde hesap verebilirlik çok önemli. Hesap verebilir ilişki kurabilmek gerekir. Kadın erkeğe, erkek kadın hesap verebilir ilişki kuracaksınız. Eğer hesap verebilir bir ilişki kuramıyorsanız orada işbirliği ortaya çıkmıyor. Güven oluşmuyor çünkü. Evlilik kolayca söküp atılacak bir kurum değil.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
5: Yeryüzünün en muhteşem medeniyeti insanlıktır. Arabı, Türkü, Acemi, Lazı, Çerkezi ve daha niceleri gökkuşağının renkleri gibi süsler dünyamızı. Birbirinden farklı renk ve özellikte olan bu kavimler, Yüce Rabbimizin dünya medeniyetine bahşettiği manevi bir armağandır. Hiçbirimiz doğarken ailemizi, kültürümüzü, milliyetimizi, anne ve babamızı seçmedik ve seçemeyiz de. Doğduğumuz yer Yüce Rabbimizin bize yazgısıdır. Gayret ve emek verilmeden edinilmiş hiçbir şey övülmeye layık değildir. Irk mensubiyetinin emekle kazanılmış bir yetenek olmadığının farkında mıyız? Bir an için dünyamızın tek tip bir kavimden, kültürden meydana geldiğini hayal edelim. O vakit hayat dediğimiz kavram nasıl gelirdi kulağımıza? Renksiz, tatsız ve ruhsuz. Keşfederek öğrenmenin verdiği manevi lezzetten yoksun bir yaşam. Farkında mıyız? Bizleri yaratan Allah, hangi ortamda daha mutlu olacağımızı bildiğinden, dünyayı da ona göre yaratmış ve şekillendirmiştir. Hucurat suresi 13. ayette Yüce Rabbimiz neden tek bir ırk olarak yaratılmadığımızı şöyle açıklamıştır. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Farklı ırkların varlığı, Allah'ın insan genlerinde yarattığı zengin çeşitliliğin bir sonucudur. Aslımız su damlası ve toprak, neslimiz Ademoğludur. Adımız, rengimiz, cinsiyetimiz, her ne olursa olsun, kütükteki ismimiz insanoğlu diye bilinir. Allah'ın yaratmış olduğu kullar olarak asıl mesele ırkça üstünlük değil, Rabbimizin emrine uyarak eşref-i mahlukat mertebesine varmak olmalıdır. Ve görevimiz insanlık hırkasını merhamet ve adaletle üzerimizde şerefle taşımaktır. Irkçılık vücuda sürekli zarar vererek ilerleyen kanser gibidir. Irkçılıkla beslenen bir kişi aklını ve ruhunu devre dışı bırakır. Sırf kendi kavminden olmadığı için başka kavimlere düşmanlık besleyerek küçük görmenin İslam ahlakında yeri yoktur. Farkında mıyız?
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
3: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, gelişen teknolojik imkanlar ile yaşam kalitesi artmış ve yine sağlıkta erişimin artması ile ortalama yaşam süresi de uzamıştır. Bu uzun yaşam beraberinde kronik rahatsızlıkları da getirmektedir. İşte sevgili dinleyiciler, bugün ileri yaşlarda görülen kronik rahatsızlıklardan biri olan Alzheimer hastalığı üzerine sohbet edeceğim. Alzheimer hastalığı nedir? Alzheimer hastalığı ileri yaşın bir hastalığı olup beynin bazı bölümlerinin zaman içinde giderek hasarlanması sonucu başta bellek olmak üzere tüm entelektüel, bilişsel olarak kişilerin aktif olarak yapmış olduğu faaliyetler, günlük işlevler ve davranışlarda bozulma ile kendini gösteren bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı yaşlılık dönemine ait bir hastalıktır ve hastalığa sahip kişilerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bunun nedeni dünya nüfusunun giderek yaşlanmasıdır. Şu anda dünya genelinde yaklaşık 45 milyona yakın Alzheimer hastası olduğu bilinirken 2050 yılında bu sayının yaklaşık olarak 120 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'de ise halen yaklaşık 1 milyon civarında Alzheimer hastasının bulunduğuna dair tahmin yürütülmektedir. 2050 yılında Türkiye'deki durum ise dünyada en fazla Alzheimer hastasına sahip 4. ülke olacağına dair öngörüler bulunmaktadır. Genellikle sinsi başlangıçlı ve yavaş ilerleyicidir. Hastalığa yakalanan 65 yaş üstü insan sayısı her 5 yılda 2'ye katlanmaktadır. Araştırmalara göre 85 yaşın üstünde %50 oranında beklenen bir hastalıktır. Yaşla birlikte değişiklikler arasında beynin belirli bölümlerinin küçülmesi, iltihaplanması, serbest radikaller adı verilen dengesiz moleküllerin üretilmesi ve hücrelerdeki enerji üretiminin parçalanması sayılabilir. Ailede Alzheimer hastasının bulunması sizin veya çocuklarınızın da bu hastalığa yakalanacağınıza göstermez. Hastalık bulaşıcı değildir. Ancak 60 yaşın altında bu hastalığa yakalanan kişilerin ailelerinde genetik yatkınlığın olduğu düşünülmektedir. Alzheimer hastalığı, hafıza, düşünce ve davranış problemlerine neden olan demans tipi, yani unutkanlık, bunama dediğimiz demans tipi önemli bir hastalıktır. Demans, insanlar yaşlandıkça daha yaygın görülen bir durumdur, ancak yaşlanmanın doğal bir parçası ve sonucu değildir. Alzheimer ve demans arasında nasıl bir fark vardır? Bakacak olursak, demans tek bir hastalık ismi olmayıp bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile giden hastalıkların hepsine verilen genel bir isimdir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarmaktadır. Alzheimer hastalığı demansın en sık rastlanılan şeklidir ve bunamalar temel grubuna dahildir. Hastaların davranışlarındaki göze batan durumlar doğrudan zihindeki değişikliklere dayandırılabilmektedir. İşte Alzheimer hastalığı da sıklıkla 60 yaşından sonra gelişir ve hastalığı bunamanın en sık rastlanan şeklidir. Belirtileri yavaş ilerler, zaman içinde kötüye gider kendisini ilk evrede artan bir unutkanlık ve kelime bulmada yaşanan zorluklarla gösterir. Daha sonra ilgili kişiler zamansal ve mekansal konum belirleme becerilerini de kaybederler. O zaman aile mensupları, bakım hizmetleri veya bakım kuruluşları tarafından bakıma ihtiyaç duyan bir duruma gelirler. Nihayetinde günlük hayatın üstesine tek başlarına gelmeleri mümkün olamaz bu kişilerin. Alzheimer hastalığının bilinen nedenleri arasında genetik, yaşam tarzı ve çevresel faktörler bulunmaktadır. Yine beyin hücrelerinde oluşan anormal protein miktarının önemli bir etken olduğu sanılmaktadır. Alzheimer yavaş başlayan bir hastalıktır dedik. Önce beynin düşünceyi, hafızayı ve dili kontrol eden bölümleri hasar görür. Alzheimer hastaları yakın zaman içinde olanları hatırlamakta zorluk çekebilir. Yakından tanıdıkları kişilerin adlarını bile hatırlayamayabilirler. Hastalar konuşma, okuma veya yazma konusunda sorun yaşayabilirler. Dişlerini fırçalamayı veya saçlarını taramayı dahi unutabilirler. Endişeli veya saldırgan hale gelebilirler veya evden uzaklaşıp kayıp olup günlerce aranabilecek durumda kayıplarda olduğu söz konusu olmaktadır. Sonunda tam bir bakıma muhtaçlık dönemi başlar ve bu durumda zaten kişiler ileri yaştır. Kendi öz bakımlarını, kişilik bakımlarını da yapamayacak durumdadır. Ve yaş önemlidir dedik ve yaş arttıkça Alzheimer riski de arttığını belirttik. Ayrıca aile bireylerinin herhangi birisinde hastalık varsa diğerleri için de riskin yüksek olduğunu belirtmekte fayda vardır. Peki Alzheimer hastalığı neden olur? Nasıl oluşur? Mekanizmasına bakacak olursak, Alzheimer hastalığında bellek ve bilişsel problemler saptanmadan çok önce beyinde hasar oluşmaya başlar ve bu süreç 10 yıldan uzun sürebilir. İleri yaşla birlikte beyindeki hasar, genetik, sağlık, çevre ve yaşam tarzı gibi diğer faktörler ile birlikte hastalığın gelişiminde rol oynar. Hastalık, beyinde sinir hücreleri dokusunda beta amiloid olarak bilinen anormal proteinin birikmesi sonucu başlar ve birikim zaman içinde beyinden atılamaz hale gelir. Bu protein birikimi ve nihayetinde oluşan plaklardan dolayı sinir hücreleri arasındaki bağlantılar bozulur. Zaman içinde sinir hücreleri ölmeye başlar ve beyin düzgün çalışamaz hale gelir. Hastalık bir başka düşünceye göre de henüz nedeni tam aydınlatılamayan şekilde beyin hücrelerinin programlı ölümünden daha önce ölmesi nedeniyle olmaktadır. Yaşla beraber her kişide beyin hücre ölümü olmaktadır normal şartlarda. Alzheimer hastalığında bu süreç ise çok hızlı ve erken olmaktadır. Bundan dolayı da beyinde kitlesel olarak azalma ve hücrelerin ölümüne bağlı olarak da bir takım anormallikler, kişinin davranışında, düşüncesinde, mental olarak bir takım anormallikler oluşmaktadır. Hücre ölümüyle birlikte beyin yavaş yavaş en nihayetinde büzüşmeye başlar ve hacimsel olarak küçülür. Hastalığın nedeni tam olarak bilinemese de bir takım risk oluşturan durumlar günümüzde tanımlanmıştır. Peki bu risk durumlarına bakarsak nedir risk faktörleri, yani riski oluşturan durumlar? Birincisi yaş. Bu değiştirilemez faktördür. Kişi o yaşa geldiyse bu risk yaşla birlikte arttığını belirtmiştik. Diğeri cinsiyet. Kadınların ortalama yaşam süresi erkeklerden daha uzundur. Ortalama yaşam süresi dikkate alındığında hastalığın kadınlarda daha sık görülmesi beklenen bir sonuçtur. Diğer bir risk faktörü geçmişte yaşanan depresyon. Bu değiştirilebilir faktördür. Kişinin depresyona girmemesini sağlayarak, önlemler alınarak bu risk faktörü değiştirilebilir. Damar hastalıkları, kalp krizi, tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, bunlar da değiştirilebilir faktörlerdir. Diğer faktör ise geçmişte ciddi kafa yaralanmalarının olması, yine düşük eğitim düzeyi, kalıtım ve genetik. Alzheimer hastalığının %25'i genetik ve ailevi bir özellik taşır. Hastalığa ait olduğu düşünülen pek çok gen ortaya konmuştur. Bu genler hastalıktaki beyin ve beyin hücresinin hasarlanmasına neden olan nörofibriller yumak ve ve amiloid olarak bilinen anormal proteinin birikmesi ve nihayetinde burada bu proteinlerin birikmesine bağlı olarak plakların oluşumunu sağlamaktadır. Böylece de beynin bilişsel ve mental fonksiyonlarında gerilemeye sebebiyet vermektedir. Bütün bunların olmuş olması Alzheimer açısından risk faktörüdür. Normal kişilere göre bunlardan, bu faktörlerin bulunan kişilerin daha fazla Alzheimer gelişme riski yüksektir. Ayrıca unutmamak gerekir ki kalp sağlığının Alzheimer hastalığı ile yakın bir ilgisi vardır. Kalbin pompaladığı kanın %20-25'i beyin tarafından kullanılır. Kalp ve damar sağlığını etkileyen yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek kolesterol seviyeleri de bu açıdan önem kazanmaktadır. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde kaldığımız yerden Alzheimer hastalığının belirtilerini işleyeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

Sevdamın hikayesi Memozin gibi destansıdır. Bir Karaca Dağ efsanesi olur Ahmet Arifçe. Türküsü Şivan Perver sazında ağıtlaşır. Tarih heykelleri kadar sessiz ve ölümsüzdür. Nemrut'tan seyrettiğim en haşmetli gün ışığıdır o. Gizli sevdamın kahramanı, işte o var ya o. Gözlerinin rengi Mezopotamya yeşilidir, umuttur. Cudi'den barışa uzanan bir zeytin dalı. Sübhan dağından selam dolusu yar mektubudur. Turuslarda Yaşar Kemal'den bir aşk romanı, Apimisa'dan bir dağ masalıdır o. Gizli sevdamın kahramanı, işte o var ya o.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir. Yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.
0: Adi FM'de canlı performans.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim edildi. Adıyaman Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın ve Profesör Doktor Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Toplam Kalite Yönetim Koordinatörü Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülbarış, Senato üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Keleş, kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitemizin kalite yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından son derece zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Rektör Keleş, tüm bu zorluklara rağmen eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, araştırma-geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesi ve kalite anlayışından taviz verilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kaliteyi yalnızca bir değerlendirme veya akreditasyon süreci olarak görmediklerini vurgulayan Rektör Keleş, kaliteyi üniversitemizin bütün faaliyetlerine yön veren, karar alma mekanizmalarımızı güçlendiren ve sürekli gelişme esas alan kalıcı bir yöntem kültürü olarak ele aldık, dedi. Kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitenin eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan kurumsal yönetimine kadar bütüncül bir kalite anlayışını benimsediğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Keleş, elde edilen başarılarının Adıyaman Üniversitesi'nin bütün mensuplarının ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade ederken, YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak'a da yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün güçlendirilmesine yönelik katkıları ve Adıyaman Üniversitesi'nin akreditasyon sürecindeki rehberliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Törende konuşan YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak ise kurumsal akreditasyon programının yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesi, sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kocabıçak akreditasyonun yalnızca bir belge alma süreci olmadığını, üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerini kurumsal bir kültür haline getirmelerinin ve bu kültürü sürdürülebilir kılmalarının esas olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından karşı karşıya kaldığı zorlu şartlara rağmen kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Kocabıçak, üniversitenin bu süreçte gösterdiği gayretin ve kalite alanındaki çalışmalarının değerli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi'nin bundan sonraki süreçte de sürekli iyileştirme anlayışını sürdürerek kalite güvence sistemini daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş başta olmak üzere üniversite yönetimine, kalite komisyonuna, akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocabıçak son olarak yüksek öğretimde yaşanan değişime dikkat çekerek yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşam boyu öğrenme ve beceri odaklı eğitimin üniversiteler için artık temel gündem başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesini Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş'e takdim etti. Belge takdim töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

içinden gelendim aslında. Yüzüm ışığa dönüktü, o yüzden aydınlıktım. Aslında siyahtım. Dedim ya, siyahtan başka da renk giymezdim yani. Ben merdivenlerden çıkardım, birileri hızla inerdi. Giydiğim tek renk siyahtı. Etraf beni beyaz görürdü, çünkü beyaza çok yakındım. Ondan alırdım ışığımı. Ben onu unutmadıkça o

0: kamu spotu.
1: Biller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için Atık Piller Geri Dönüşüm Kutusu. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

çarkındadır umut çemberim. Döndürüp duruyor devri alemim. Kurşunsuzdur silahım, yazar kalemim. Ben Diyarbakır'ın deliyim, Dicle'yim. Bu halimi kimseye anlatamadım.

Ölər bədənim Burada quşa da yem olmaqmış qədərim Dağ gəldim ya Qorxarım volkan gidərim Bu halımı kimsəyə anlatamadım Doğudan batıya Batıdan doğuya Acı kervanlar geldi geçti ruhumdan Her gün kuşup intihar etti duygular Boğaz köprüsüne benzedi kaderim Bu halımı kimseye anlatamadım

0: Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve himayelerinde düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katıldı. Etkinlikle ilgili Rektör Keleş, iletişimin yalnızca bilgi aktarımının ötesine geçerek stratejik bir güç haline geldiği günümüzde, yapay zeka okuryazarlığı, dijital dönüşüm, etik habercilik ve dezenformasyonla mücadele gibi önemli başlıklar, ülkemizin iletişim yüzyılı doğrultusunda kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen bu anlamlı organizasyonun ülkemiz, iletişim camiamız ve akademik dünyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
3: Keşke dememek için

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özver ev sahipliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programına katıldı. Konuya ilişkin Rektör Keleş, program kapsamında üniversitelerimizin iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve iklim diplomasisi alanındaki rolü ile COP31 sürecine yönelik yol haritası ele alındı. Adıyaman Üniversitesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve bilim diplomasisi alanlarında sorumluluk almaya, bilimsel birikimimizle ülkemizin COP31 vizyonuna ve sürdürülebilir gelecek hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında ana bilim, ana sanat dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımıza 10-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir. Başvuru detayları ve kontenjanlar için lisansüstü.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Tevbe. Hatayı fıtratına saklayan kulun yeniden dönüş yolculuğu. Her hataya, her günaha düştüğümüzde hep açık olan kurtuluş kapısı. İnsan, ünsiyet ve nisyan. Ey Rabbimiz! Unutur veya hata edersek bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen Mevlamızsın. Bakara 286. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki, eğer sizler günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yok eder de, günah işleyen, arkasından hemen Allah'tan bağışlama dileyen, böylece Allah'ın kendilerini bağışladığı bir topluluk getirirdi buyurdu. Müslim

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doçent Doktor Resul Kurt, Doçent Doktor İshak Şam ve Avukat Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır ve beraberindeki heyet üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmede üniversitemizin fiziki altyapısı, üniversitemizde yürütülen çalışmalar ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmenin ardından üniversitemiz bünyesinde yapımı devam eden Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Fakültesi ve Teknokent binalarında incelemelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve üniversitemize sundukları kıymetli desteklerden dolayı sayın milletvekillerimize ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

0: Hak yolunu gözler isen, gel yanalım dostlar ile. Aşık izin izler isen, gel yanalım dostlar ile. Yok bu dünyanın vefası, bir adet külli cefası. Hiç bunun yoktur vefası, gel yanalım dostlar ile. Nidem sanırsın dünyadan, yeter gezdiğin hevada. Derman isteyelim derde, gel yanalım dostlar ile. Ey biçare Yunus Heman, dost yoluna gerek kurban. Ver canını, iste canan. Gel yanalım dostlar ile.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de

atacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Seramik Bölümü 2026-2027 özel yetenek sınavı başvuruları devam ediyor. 25 Ağustos 2026 saat 9.30'da yapılacak sınavın ön başvurusu 18 Ağustos'ta sona erecek. Online başvuru, detaylı bilgi ve kılavuz için Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfası gsf.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.